demiştin. O boyda yalan olmur. Gözlerim yollarında, yuhuya geçme olmur. Dört divar üstüme gelenden

yalgandan dolaşan dünya. Her adam bir trik ornatsa, bağlardan dolaşan dünya.